0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

acısıyla tatlısıyla mektuplarınız. Günaydınlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, hayırlı günler değerli dostlar. Acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programına hoş geldiniz. Hayatı hem acısıyla hem tatlısıyla hem güzel tarafıyla ele aldığımız bu bizim sizin programınızda huzurunuzdayız. Teknik yapımda genç müzisyen arkadaşımız Sergey Vardavaryan, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Size güzel dakikalar geçirmenizi diliyoruz efendim. Ve değerli dinleyiciler, böyle bir programa başlarken özel bir türkü seçtik Sergey ile birlikte. Ne de olsa kendisi müzisyen. Ahmet Yusuf'un kıvrık sesiyle gününüze, günümüze merhaba diyelim dedik. Ve Ahmet Yusuf, otururduk diz dize, konuşurduk biz bize diyecek. Hepinize, hepimize armağanımız olsun.

Değerli dinleyiciler, acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programımızda hep beraber Yakuruda'yı ziyaret edeceğiz. Yakuruda'nın bayramı var, Yakuruda'nın günü var. 1964 yılında Yakuruda köyü şehir oluyor ve her yıl bugün de tabii ki kutlamalar yapılıyor. Bizler güzel Yakuruda'yı ziyaret ederken Yakuruda'nın kalkınması için turizm ve altyapının yenilenmesi kilit önem taşıyor diyeceğiz ve sevgili dinleyiciler, hazırladığımız röportajı dikkatinize sunuyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

Sevgili dinleyiciler, Yakuru'da Belediye Başkanı Mehmet Vaklov, BTA'ya konuşurken turizmin ve altyapı yenileme çalışmalarının öncelikli olduğunu öne sürerek, hazırlanan yatırım programında tüm yerleşim birimlerinde sokakların ve su iletim şebekesinin yenilenmesinin öngörüldüğünü belirtti. Geçen yılda Konarsku ve Çernamesta köy meydanları ve muhtarlıklarının yenilendiğini ve Yakuru'da anaokulunda komple yenileme çalışmalarının yapıldığını anlatan belediye başkanı, Yakuru'da ve ona bağlı köylerde 6 mini stadyumun kurulduğunu, enerji verimliliği programı kapsamında ise itfaiye binasının ıslah edildiğini öne sürdü. Sevgili dinleyiciler, geniş çaplı projelerden birinin 40'tan çok sokağın yenilenmesine yönelik olduğunu belirten Vaklov, bu projeye su isale hattının ve yol kaplamasıyla yaya kaldırımlarının değiştirilmesinin dahil olduğunu da söyledi. Yakuru'daki eski su şebekesinin bundan 50 yıl aşkın süre önce kurulduğunu ve o günden bu yana hiç değiştirilmediğine dikkat çeken belediye başkanı, eski su iletim hattının kalitesiz eternit borulardan oluştuğunu, geçen yılda belediye genelinde hattın %80'lik bölümünün yenilendiğini ve insanların kullandıkları içme suyunun sağlıklı olması için önümüzdeki 2 yılda geri kalan %20'lik bölümünün de değiştirilmesinin planlandığını kaydetti. Değerli dinleyiciler, altyapı yenileme çalışmalarının yanında işsizlik sorununun giderilmesinin de öncelikli hedefler arasında yer aldığına işaret eden Vaklov, yerli insanlara geçim kaynağı sağlamanın en iyi yolunun turizmi geliştirmek olduğunu vurguladı. Yakuru'da da bulunan hipertermal suyun sıcaklığının 42 derece olduğunu belirten belediye başkanı, farklı yatırımcılarla kaplıca kür merkezleri ve spa bölgelerinin kurulmasına ilişkin görüşmelerin yürütüldüğünü ve böylelikle belediye ekonomisine ciddi ivmenin kazandırılacağını aktardı. Yakuru'da'nın sahip olduğu diğer bir doğal zenginliği ise Treştenik tatil beldesidir. Burada artık ikinci yıldır çocuklara yönelik kayak pisti hizmet vermektedir. Önümüzdeki dönemde daha büyük pistin kurulması ve daha çok turistin çekilmesi için yatak kapasitesinin artırılması da öngörülüyor. Yakuru'da'nın turistik cazibesini artıran yerlerden biri geç antik çağdan kalma olan Kalata Kalesi olmakta. Belediyenin içinden ayrıca büyük ilgi çeken Rodop Dar Hat treni geçmekte ve Bulgaristan'da en yüksek rakımlı demir yolu istasyonu olan Avramovu Garı da bulunmaktadır. Değerli dinleyiciler, temiz havası ve doğal güzellikleriyle ayırt edilen Yakuru'da Belediyesi'nde organik tarım ve hayvancılık yapılmakta. Belediye başkanının öne sürdüğü gibi Yakuru'da'nın 1975'te iklim koşullarının mükemmel olduğu dağ tatil merkezi ilan edilmesi, buranın ülke çapında havanın en temiz olduğu bölgelerden biri olduğu anlamına geliyor. Bu husus, belediyede bulunan Treştenik, Belmekin ve diğer doğal zenginliklerle birlikte ekonomik gelişmeye elverişli şartlar sağlamaktadır. Son yıllarda Bansko, Razlok, Belitsa ve Yakuru'da belediyelerinin başkanları gittikçe sık bölgenin kalkınmasını ele alıyorlar. Bu bağlamda Yakuru'da belediye başkanı BTA'ya konuşurken birkaç ortak inisiyatifin artık mevcut olduğunu paylaştı. Bunlardan biri olan bisiklet turu Avramovu Garı'ndan başlayıp Yakuru'da Belediyesi'nin toprakları üzerinden devam ederek Belitsa Belediyesi'ne bağlı olup Bansko'ya yakın bulunan en yüksek köy Ortsevo'dan geçiyor. Bansko artık bütün dünyada bilinen bir tatil beldesidir. Razlok'ta Kulinoto mevkii, Belitsa'da Semkovo, Yakuru'da ise Treştenik varken farklı türden ortak bir ürün sunmak
arzusundayız. Amacımız turistlerin bölgeye gelince daha uzun zaman kalmalarıdır sözlerini kullandı Mehmet Vaklov. Değerli dinleyiciler, Yakuruda'nın nüfusu ve göç konusuna değinen belediye başkanı yurt dışında çalışan fakat kalıcı olarak orada oturmayan büyük sayıda genç insanın olduğuna işaret ederek bir süre çalışıp buraya dönüyor, ev yaptırıp çocuk sahibi oluyor ve burada yaşıyorlar dedi ve şöyle devam etti. Niyetimiz bu insanlara belediyede geçim kaynağı temin etmek ve onların da ailelerini 3 veya 6 ay gibi uzun dönemlerde ailelerinden uzak olmak zorunda kalmamalarını sağlamaktır. Özellikle kalifiye sahibi olup belediyede uygun iş bulamayan insanlar arasında yurt içi göç olayının izlendiğini belirten Mehmet Vaklov,

cinsiyet sahibi olup belediyede uygun iş bulamayan insanlar arasında yurt içi göç olayının izlendiğini belirten Mehmet Vaklov, yerli insanların çoğunlukla doğdukları yerlerde yaşamayı tercih ettiklerini söyledi.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, 1964 yılında şehir olan Yakuruda'nın gününü, bayramını bizler de kutlarken programımızın geri kalan dakikalarında sizler için, bizler için hep beraber dinleyeceğimiz birbirinden güzel türkülerimiz var. Hep beraber dinliyoruz ve değerli dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu Türkçe yayınlarını dinlemeye devam edin diyoruz.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programı burada son buluyor. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır, teknik yapımda arkadaşımız Sergey Vardavaryan'la birlikte hepinizin gününüzün güzel, hayırlı ve mutlu olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Cuma günkü yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından Sayın Vedat Ahmet, Cuma öğleden sonra programıyla huzurunuzda olacak.

Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, BTA Genel Müdürü Kirill Volchev'i Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı adayı gösterdi. Sofya'dan açıklamada bulunan Antonio Costa, Rusya'nın bu savaşı durdurmasının zamanı geldi dedi. Hava Kuvvetleri yıl sonuna kadar 11 eğitimli F-16 pilotuna sahip olacak. Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mısır'da 11. Uluslararası Fetva Konferansı'na katılıyor. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, size hukukçu, sözünün eri ve tanınmış bir şahsiyet olan Kirill Volchev'i takdim ediyorum sözleriyle Ekim ayında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olarak yarışacakları seçimlerde ortağın Bulgaristan Haber Ajansı BTA Genel Müdürü olduğunu açıkladı. Sofya Filarmoni Orkestrası'nın Bulgaria Salonu'ndaki yeni sezon açılış konseri öncesinde basına yaptığı açıklamada İlyana Yotova, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın ülkenin yasaları hakkında temel anlayışa sahip olması ve Bulgaristan Devleti'nin nasıl işlediğini bilmesi gerekiyor. Uzun yıllar boyunca Kirill Volchev ile birlikte Bulgar dilini korumak, Bulgar kimliğini, Bulgar ruhunu, yazısını ve edebiyatını geliştirmek gibi ortak bir dava için çalıştık dedi. Cumhurbaşkanı Yotova ayrıca Bulgar toplulukların korunması ve geliştirilmesi için birlikte çalışma konusundaki ortak amaçlarına da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı yardımcılığına aday olmak için çaba göstermediğini öne süren Kirill Volchev açıklamasında Cumhurbaşkanının davetini şahsıma değil BTA'ya yönelik bir takdir olarak kabul ediyorum. BTA dünyanın dört bir yanındaki Bulgarlar arasında bir rıza kurumu, bir iletişim kurumu, bir hafıza kurumu ki Cumhurbaşkanlığının ihtiyacı duyduğu şey de budur, rıza. Bu, Bulgaristan'ın çok yönlü sunumuna zemin sağlayan Bulgar medyası da dahil olmak üzere hepimize bir takdirdir sözlerini kullandı. Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Birliği başkentler turu kapsamında Sofya'yı ziyaret etti. Benere muhabiri Marta Mladenova'nın aktardığı üzere Başbakan Rume Radev ile yaptığı görüşmede Costa, Avrupa'nın Ukrayna'nın yanında olduğunu teyit etti. Antonio Costa, Rusya'nın bu savaşı durdurmasının ve tırmandırmamasının zamanı geldi. Rusya'nın tehditleri ve yıldırma taktikleri adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar Ukrayna'yı destekleme kararlılığımızı zayıflatmayacaktır. Ateşkes ilan etmenin ve gerçek barış görüşmelerine başlamanın zamanı geldi açıklamasında bulundu. Antonio Costa'nın başkentler turu 2028-2034 dönemini kapsayan bir sonraki çok yıllık mali çerçeveyle bağlantılıdır. BTA'nın aktardığı üzere görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Başbakan Radev, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile rekabet gücünün artırılması ihtiyacının yıllara doğru bir şekilde nasıl dağıtılabileceğini, tüm Avrupa Birliği üye ülkelerinin büyük uyum fonuna eşit erişime sahip olmasını, bu fonu yönlendirecek önemli araçlara eşit erişime sahip olmalarını ve böylece az gelişmiş ülkelerin teknolojik ve endüstriyel kalkınmalarında geri kalmamalarını nasıl sağlayabileceğimizi görüştük dedi. Costa'ya endüstriyel uyum gibi yeni bir terim düşünmesini önerdiğini de sözlerine ekleyen Radev, şimdiye kadar sosyal programlar ve altyapı alanındaki klasik uyum anlayışıyla sınırlı kalmayalım. Tüm üye devletlerin ilkesel olarak Avrupa'nın teknolojik ve endüstriyel gelişimine eşit şekilde katılımını sağlayacak bir uyumdan bahsedelim ifadelerini kullandı. Rume Radev, aksi takdirde yüksek teknoloji alanındaki parçalanma süreçlerinin daha da derinleşmeye devam edeceğini öne sürdü. BNT'ye konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Nikolay

Rusev yıl sonuna kadar Bulgaristan'ın F-16 uçakları için 11 eğitimli pilot olacak ve gelecek yıl Nisan ayında bu sayının 15'e ulaşması bekleniyor dedi. Şu anda 8 eğitimli pilot bulunmaktadır. Ülkemizin hali hazırda Bulgaristan Hava Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılan ve yaklaşık 700 uçuş saati bulunan 8 adet F-16 uçağına sahip olduğunu hatırlatan Hava Kuvvetleri Komutanı, 16 uçak için yeterli sayıda yani 32 pilotun eğitilmesi gerektiğini öne sürdü. Tümgeneral Nikolay Rusev, ikinci 8 uçağın teslimatındaki gecikme sebebinin Bulgaristan'da değil de fabrikadan kaynaklandığını belirtti. 16 adet F-16 uçağının ülkemizin ihtiyaçları için yeterli olmadığını vurgulayan Hava Kuvvetleri Komutanı, önümüzdeki 10 yıl içinde hizmete girecek yeni filonun edinilmesi konusunda görüşmelere başlanması gerektiğinin altını çizdi. Tümgeneral Nikolay Rusev, burada söz konusu olan başka MiG-29 uçağı değil de ikinci el olanlar da dahil olmak üzere Batı yapımı çok amaçlı uçak olduğunu belirtti. Bulgaristan Müslümanları Baş Müftülüğü'nün web sitesinde yer alan habere göre Bulgaristan Müslümanları Baş Müftüsü Dr. Ahmet Hasanov, Kahire'de Dünya Fetva Kurumları Genel Sekreterliği ve Mısır Darül İftası ev sahipliğinde düzenlenen 11. Uluslararası Fetva Konferansı'na katılıyor. 2 ila 4 Eylül 2026 tarihindeki konferans Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi'nin himayesinde gerçekleşiyor. Büyük dönüşümler ışığında aile zorlukları, aileyi koruma, geleceğini tasarlama ve kimliği sürdürmede fetva yaklaşımı ana temasıyla düzenlenen konferansa 80 ülkeden çok sayıda müftü, İslam alimi, araştırmacı ve uzman katılım sağlamıştır. Şipka Tepesi'ndeki Özgürlük Abidesi yapılacak koruma ve restorasyon çalışmaları nedeniyle 3 Eylül tarihinden itibaren ziyaretçilere kapatıldı. Onarım çalışmalarının 2029 yılına kadar devam etmesi bekleniyor. BNR Stara Zagora Radyosu'nun aktardığı üzere Şipka geçidindeki şiddetli hava koşulları nedeniyle onarım çalışmaları 3 yıl üst üste Nisan ayından Ekim ayının sonuna kadar gerçekleşti. Müze yönetimi anıtın kapatılmasının 2027 ve 2028 yıllarında kutlanacak olan Şipka Destanı ve Bulgaristan'ın kurtuluşunun 150. yıl dönümleriyle aynı zamana denk geldiğini, ancak başlatılan çalışmalarının sonlandırılmasının yenilemeyi geciktireceğini ve anıtın durumunu tehlike atacağı vurgulanıyor. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Kapitan Andreevu sınır kapısında Türkiye'den Bulgaristan girişinde ve Kalotina sınır kapısında Sırbistan'a Bulgaristan çıkışında binek araç yoğunluğu devam ediyor. Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile olan sınır kapılarında trafik normal seyrediyor. Tuna Nehri'nin düşük su seviyesi nedeniyle Orehovo-Beket ve Sviştov-Zimnic, Silistra-Kiçu sınır geçişlerinde feribot seferleri hala çalışmamaktadır. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 21 ciddi trafik kazasında 22 kişi yaralandı, 3 can kaybı yaşandı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte toplam 122 yangın söndürüldü. Can kaybı yaşanmadı. Hava durumu. Sevgili dinleyiciler, cumartesi günü sıcak hava etkili olacak. Bu gece hava açık, yarın ise ülke genelinde de güneşli hava hakim olacak. Tuna Ovası ve Doğu Bulgaristan'da batı ve güneybatıdan hafif rüzgar esecek. Yarın en yüksek hava sıcaklığı 31 ile 36, Sofya'da 32 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava hakim olacak. Güney-güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 28-30, deniz suyu sıcaklığı 24-26 derece olacak. Dağlarda güneşli hava etkili olurken hafif ile orta şiddette kuzeybatı rüzgarı esecek. 1200 metre

akımlarda hava sıcaklığı 26, 2000 metrelerde ise yaklaşık 18 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.

Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha, cuma öğleden sonra programını dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de sizlerle inşallah güzel bir program yapmayı ümit ediyorum. Her zaman olduğu gibi pek tabii yine dini içerikli bir programımız olacak. Olaylara, hayatımıza, yaşadıklarımıza ve yapmamız gerekenlere, yaptıklarımıza ve yapmamız gerekenlere İslami bir perspektiften bakmaya çalışacağız. Kur'an bizim hayatımızla ilgili neler söylüyor? Peygamber Efendimiz bizlere neleri öğütlemiş? Asırlardır onların yolundan giden, onları anlamaya çalışan, onları hayatlarında göstermeye, yaşamaya ve göstermeye çalışan ve onları, yani Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber Efendimiz'in sünnetini yaşadıkları çağda anlaşılır bir şekilde topluma aktarmaya çalışan ulemanın, sülehanın söylediklerini de asırlardır oluşturdukları ilmi birikimi de, ilmi mirası da göz önünde bulundurarak belirli konular üzerine duracağız. Özellikle de İslam'ın hayırseverliğe bakışı. Hayırseverlik nedir? İslam bu konuda ne diyor? Bu konuyu bugün biraz daha geniş bir şekilde ele almaya gayret edeceğiz.

Kıymetli dinleyiciler, bizler Müslümanlar olarak hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanırız. İmanımızın 6 şartından birisi hayrın ve şerrin, yani iyiliğin ve kötülüğün Allah'tan olduğuna inanmaktır. Hayır da şer de, iyilik de kötülük de Allah'tan gelir. Ancak Allah'ın muradı hayırdır. Yani Allah hayrı da yaratır, şerri de yaratır. İyiliği de verir, kötülüğü de verir. Fakat Cenab-ı Allah'ın bizden istediği iyilik yapmamızdır. Cenab-ı Allah'ın bizden istediği hayırdan yana olmamızdır. Onun için muradı diyoruz. Allah Teala'nın muradı hayırdan yanadır. Allah Teala'nın muradı hayırdan yana olduğuna göre Allah Teala'ya kulluk etme azminde olan, kulluk etme iddiasında olan insanın, özellikle de Müslümanın hayır sevmesi, hayrı sevmesi pek doğal bir şeydir. Bu yüzden Müslüman eşittir hayırsever. Dolayısıyla hayırseverliğin İslam'daki yeri de son derece önemli bir yer olduğunu biz anlamış oluyoruz. Peki tabii hayır kavramı etrafında konuşacak olursak çok şeyler söyleyebiliriz. Sadece hayırla ilgili konuşacak olursak. Türkçemize çevirdiğimizde biz genellikle iyilik diyoruz. Fakat iyilik dediğimizde bazı taraflar eksik kalabilir. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de hayır kavramını kullandığı gibi mesela yine iyilik anlamında bir kelimesi de var. Bir, ebrar çoğulu. Yani insanların, iyilik yapan insanlara ebrar adı da veriliyor. Onun için hayrın ayrı bir yeri vardır, birrin ayrı bir yeri vardır. Başka diğer hayır çeşitlerinin, iyilik çeşitlerinin de ayrı yerleri vardır. Onun için tabii zaman zaman hayır yerine iyilik de kullanacağız. Ama hayrın hem dilimizde hem kültürümüzde çok önemli bir yeri var. Onun için hayır kelimesini, hayır kavramını ıskalamamamız, bir tarafa bırakmamamız gerekiyor. Bilakis hayır kavramını sürekli kullanmamız gerekiyor. Çünkü hayır dediğimizde bizim birçok, tutun atasözümüzden türkümüze, tabii ki Kur'an-ı Kerim'deki kavramlardan, Peygamber Efendimiz'in hadislerinde geçen kavramlara ve günlük dilimizde kullandığımız birçok kavrama temel teşkil ediyor hayır ifadesi. Onun için hayır ifadesini olabildiğince kullanmaya gayret etmemiz gerekiyor. O yüzden de dilimize mesela hayırseverlik diye bir ifade girmiş. Hayır aslında Arapça demek. Arapça bir kelime, yani iyilik anlamına gelen, geniş anlamda, iyiliğin her türlüsünü kapsayan anlamında. Ama sever kelimesi Türkçe, hayırla sever birleşmiş, hayırsever diye güzel bir kelime olmuş. Bir de mesela bir tersinden bakalım mesela hayırsız. Hani bu birisine hayırsız dediğinizde çok şey demiş oluyorsunuz. Hayırsız, bırak şu hayırsızı diyoruz. Tersinden de bazen bakmamız gerekiyor olaya. Onun için hayır ifadesine olabildiğince dilimizde yer vermemiz gerekiyor. Pek tabii onunla eş anlamlı olan bazı kelimeleri de yeri geldiğinde tam yerine oturacak şekilde kullanmamız

0: hayatımızda?
1: Elbette ki beis yoktur. Bilakis yeri geldiğinde kullanılması da gerekir. Şimdi İslam'da hayırseverlik diyoruz da İslam'dan da öte hayırseverlik insani bir meseledir. İnsanı dinine, diline, kültürüne, şusuna, busuna bakmaksızın ilgilendiren bir kavramdır hayırseverlik. Ve aynı zamanda hayırseverlik sadece maddi imkanlarla ilgili bir şey de değil. Bunu da kafamızın bir tarafına yerleştirmemiz gerekiyor. Çünkü hayır daha geniş bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla hayırseverlik de daha geniş bir anlam ifade ediyor. İslam'da iyilik sadece maddi bir şey, maddi bir yardım değildir. Bunu bir tarafa not etmemiz gerekiyor. Hayırseverlik insanın sahip olduğu maddi veya manevi imkanları başkalarının faydasına sunmaktır. Yani insan bir şeye sahip ve bunu başkalarıyla paylaşıyor. Başkalarının yardımına sunuyor. Bunun da temelinde şu yatmaktadır. Aslında insan hiçbir şeyin sahibi değildir. Sahip olan Allah'tır. Her şeyin sahibi olan Allah'tır. Allah da dilediğine dilediğini verir. Hani malikul mülk, yani mülkün sahibi, mutlak sahibi odur. Ama dilediğine istediği kadar verir. Bizler de sahip olduklarımızdan, emanet olarak sahip olduklarımızdan ihtiyaç sahibi başka birileriyle bir şeyleri paylaşmamıza hayırseverlik diyoruz. Ama dediğimiz gibi burada sadece maddi bir paylaşımdan söz etmiyoruz. Maddi bir takım şeyleri paylaşmaktan söz etmiyoruz. Mesela güzel bir söz hayırdır. Güler bir yüz yine hayırdır. Bunlarla ilgili her birisiyle ilgili ayrı ayrı delilleri de sıralayabiliriz. Peygamber Efendimizin özellikle sözlerine baktığımızda veya Kur'an-ı Kerim'in ifadelerine baktığımızda. Güzel söz dedik, güler yüz, bilgiyi paylaşmak en önemli hayırlardandır. İhtiyaç sahibine destek olmak. Bu yolda giden birisine, yere düşmüş birisini kaldırmak veya bir çocuk oyuncağını kaybetti, onun oyuncağını bulmak. Çocuklar top oynarken topa vurdular, top bir gürlük içerisine gitti veya işte nereden bileyim bir köpeğin yanına gitti, ısırıcı bir köpeğin yanına gitti. Biz o topu oradan çıkarıp çocuklara vermemiz yine bir hayırdır, onlara destek olmaktır. Ve insanlara faydalı olacak herhangi bir şeyi yapmak hayır kapsamındadır. Yani hayırın böyle geniş bir anlamı var. Ha bunun içerisinde artık maddi bir yardım da söz konusudur. Maddi imkanlarımızdan paylaşmak da söz konusudur. Ama işin esasını kaybetmememiz gerekiyor. İpin ucunu tutmamız gerekiyor. İpin ucu da hayır, insanın faydasına olan her şeydir. Dolayısıyla hayırseverlik de İnsanın faydasına olan herhangi bir şeyi yapmaktır. Eğer zor durumda olan bir insana bizim cebimizden çıkaracağımız 5 euro yardımcı olacaksa o hayırdır. Ama bizim birisine, hasta birisine güzel bir söz söylememiz yardımcı olacaksa o hayırdır. Kavga etmiş iki kişiye aralarını onların bulabilmek için, yani barıştırabilmek için o iki kişiye tatlı bir söz, hikmetli bir söz söylememiz o esnada yapabileceğimiz en önemli hayırdır. Karı koca arasında kavga olmuş, onları birleştirmek için, barıştırmak için güzel bir söz söylememiz hayırdır. Hatta biliyorsunuz Peygamber Efendimiz karı kocanın arasını bulmak için, kavga etmiş karı kocayı barıştırmak için yalan söyleneceğine dair Peygamber Efendimiz cevaz vermiş. Yani o konuda yalan

Hani tatlı yalan diyorlar ya, ancak burada olabiliyor. Bu bile yapılabilir. O bile o esnada bakın hayırdır. Yani yalanın hayır olduğu birkaç noktadan birisidir. Yalan söylüyorsunuz. Ve oradaki iki gönlü, iki kalbi tekrar birleştirmeye çalışıyorsunuz. Budur hayır. Onun için mümin her yönüyle hayra yönü dönük bir insan olmalıdır. Mümin her yönüyle hayır yapan, hayır isteyen, hayır murad eden, Allah'ın muradı doğrultusunda hayır murad eden kişidir. Bunları imkanları ölçüsüne yaptığında Cenab-ı Allah'ın vermiş, kendisine vermiş olduğu nimetlere şükretmiş olur ve Cenab-ı Allah'ın razı olduğu kullar arasına, hoşnut olduğu kullar arasına girer ki bu da insanın manevi derecesini yükseltir. İnsanın insanlık kalitesini yükseltir. İnsanın değerini arttırır. Bunun yapılmasından sonra, yani insanın yaptığı hayırdan sonra bekleyeceği tek şey ancak Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmaktır ve karşılığını da Allah'tan beklemektir. Nitekim Cenab-ı Allah bizlere bu dünyada yapmış olduğumuz zerre kadar hayrın karşılığını alacağımızı, zerre kadar da olsa bir kötülük yaptıysak, şer yaptıysak onun da karşılığını hesap gününde göreceğimizi de bildirmiştir.

Değerli dinleyiciler, Cenab-ı Allah hayır olarak ne harcarsanız Allah onu bilir buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Bizlere hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağını da farklı ayet-i kerimelerde ifade ediyor. Biz eğer malımızdan harcarsak Cenab-ı Allah onu biliyor. Vaktimizden harcarsak Cenab-ı Allah onu biliyor. Fikri çabalarımızla bir hayır işlersek Cenab-ı Allah onu biliyor. Kalbimizden yaptığımız samimi duaları da Cenab-ı Allah biliyor. Bunların hepsi hayırdır. Bizim samimi olarak bir insana ferahlık verici bir tebessüm etmemizi Cenab-ı Allah biliyor. Ve bunların hiçbirisi de karşılıksız kalmayacaktır. Ve şunu da unutmamamız gerekiyor. Cenab-ı Allah hiçbir şeyi karşılıksız bırakmayacağı gibi bizim sahip olduğumuz herhangi bir şeyi paylaşmamız, harcamamız, sarf etmemiz

kendimizi anlamlı hale getirir ve artırır. Mutluluğumuzu paylaştık, mutluluğumuz artar. Malımızı paylaştık, malımız artar. Fikirlerimizi paylaştık, fikirlerimiz bereketlenir. Dualarımızı paylaştık, dualarımız bereketlenir. İlmimizi paylaştık, ilmimiz artar. Dolayısıyla Müslüman hayırseverlikle hiçbir şey kaybetmez. Yaptıklarını ve genel olarak da hayatını anlamlandırır. Aynı zamanda Cenab-ı Allah'ın kendisine vermiş olduğu, nimet olarak vermiş olduğu şeylerin de artmasına sebep olur. Cenab-ı Allah ayrıca bizlere şu hatırlatmayı da yapıyor değerli dinleyiciler. Ali İmran suresinde çok önemli bir ayettir. Her ayet önemlidir ama bu çok bizim üzerinde dikkat etmemiz gereken bir ayet. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe, gerçek hayra, hayrın hakikatine, özüne, iyiliğe erişemezsiniz. Erişemezsiniz değerli dinleyiciler. Erişemeyiz eğer sevdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcamazsak. Allah yolunda ilmimizi harcayacağız. Neyi seviyoruz? Diyelim ki malı seviyoruz. Hepimiz seviyoruz. Allah yolunda harcayacağız. Birimiz işte eğlenmeyi seviyor. Öyleyse o eğlencemizi bir şekilde paylaşacağız. Birimiz yalnızlığı seviyor. O zaman yalnızlığımızı paylaşacağız. Birimiz başka bir şey. Herkesin tabii özel bir takım ilgileri ve sevgileri var. Ve bunlar helal daire içerisinde olduğu sürece bizim için bir mahsuru yok. Ama bununla da birlikte biz sahip olduğumuz, sevdiğimiz o şeyleri Allah'ın istediği doğrultuda Allah yolunda paylaşacağız. Bu genellikle mal için söz konusu olur. Fakat sadece mal ile de yetinmememiz gerekiyor. Çünkü bazı insanlar vardır. Mala o kadar değer vermez. Herkes de mala karşı ayrı bir ilgi var ama bazı insanlar çok değer vermezler. Mesela işte malın mı otoriten mi veya işte malın mı keyfin mi dedikten sonra birisi keyfim diyebilir. Başka birisi yok benim değerim diyebilir. Başka birisi başka bir şeyi söyleyebilir. Onun için sevdiğimiz şeyleri Allah yolunda sarf etmemiz, harcamamız, paylaşmamız son derece önemli. İslam dini değerli dinleyiciler bir toplum inşa ediyor. Peygamber Efendimiz hani Peygamber Efendimizin yakında Mevlid Kandili'ni kutladık, doğumunu kutladık ve bunu kutlarken de Peygamber Efendimizin insanlığın kurtuluşuna vesile olmasından dolayı kutluyoruz o değerli insanın. Allah'ın sevgilisi, Allah'ın Habibi'nin doğumunu. Çünkü Peygamber Efendimiz bir toplum inşa etti. Faziletli bir toplum inşa etti ve bu faziletli toplumun temelinde de tabii ki bir iman, bir inanç sistemi var. Bir değerler sistemi var. Yani bir yaşayış biçimi var. Bunun da en önemli unsurlarından birisi yardımlaşmadır. Yardımlaşma, dayanışma. Toplumda eğer yardımlaşma olmazsa, dayanışma olmazsa birbiriyle kenetlenme olmaz. Güçlü bir toplum olmaz. Kur'an-ı Kerim'in ilkeleri doğrultusunda Peygamber Efendimizin yaptığı en önemli şey toplumda yardımlaşmayı sağlamak. İnsanlar arasında dayanışmayı sağlamak. Nitekim Kur'an-ı Kerim iyilik ve takva üzerinde yardımlaşınız. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى Yani birbirinizle yardımlaşınız. Ama iyilik ve takvada وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْغُدُوَانِ Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayınız diyor Cenab-ı Allah. Ve Peygamber Efendimiz de o doğrultuda bizi iyilik noktasında yardımlaşmaya yani hayır noktasında
Yar

yardımlaşmaya çağırmış ve bunun nasıl olacağını da bizlere göstermiştir. Yani bunun hayırseverlikle olacağını, elimizdeki imkanları paylaşmakla olacağını göstermiş. Bakın Mekkeli muhacirlerle Medineli ensarı hatırlayalım. Hani Mekke'den dinlerini, dini özgürlüklerini korumak için göç etmek zorunda, hicret etmek zorunda kalan gariban insanlarla evsiz, barksız, malsız, mülksüz olan o boykottan vesaireden sonra zaten göç ediyorlar. Ellerinde hiçbir şey kalmamış varıyorlar. Medineli Müslümanlar onları nasıl karşılıyor? Yani iki evi varsa birisini veriyor. İki odası varsa birisini kardeşine veriyor. Ve orada bir kardeşlik, muahat dediğimiz bir kardeşlik tesis ediliyor. Ama bunun temelinde yardımlaşma vardır. Peygamber Efendimizin o toplumu güçlü kılabilmesi için önce ensar ile muhacirler arasında bir dayanışma, bir yardımlaşmayı sağlamış. Devamında da Hristiyanlarla Yahudileri de bu işin içerisine katarak onlarla da belli çerçevede sözleşmeler dahilinde bir yardımlaşmayı sağlamıştır. Ve güzel bir toplum inşa edilmiştir orada. Ama dediğimiz gibi bu işin temelinde bir hayra meyil, hayırseverlik, hayır yapma duygusu, duygudan da öte eylemi, bunun fiiliyata dökülmesi yatmaktadır. Onun için Müslüman bu hayırseverlik örneklerini her zaman tabii ki günümüz şartlarında yaşayabilmesi, yaşatabilmesi gerekiyor Müslümanın.

Kıymetli dinleyiciler, Müslümanın hayatında ve genel olarak toplumun hayatında hayırseverlik çok önemli bir rol oynamaktadır. Çok önemli bir yeri vardır. Bunu ifade etmeye çalıştık ve çalışıyoruz. Ancak bu hayırseverlik, yardımlaşma veya Kur'ani ifadeyle söyleyecek olursak infak

kendi imkanlarımızı paylaşmak, infak etmek, hayır yapmak sadece şekilden ibaret bir şey değildir. Yani sadece şekli olarak bakmamamız gerekiyor. Yani o işin içerisinde gönlümüz yoksa onun çok fazla etkisi olmuyor. Yani gönülden gelecek. Hani gönüllülük ifadesi var ya, gönüllülük. O gönülden geldiğinde onun karşılığı da çok daha büyük olur. Yoksa şekilden ibaret hayırseverliğimiz, hayır yapmamızın da elbette bir takım faydaları vardır. Ama bu iş gönülden gelmesi gerekiyor. Gönülden olması esastır. Yani ve şekil değil, ruh önemlidir. Dışı değil, içi önemlidir. Cevizin kabuğu değil, içindeki o yediğimiz kısım önemlidir. Bize beynimizi güçlendiren, dimağımızı güçlendiren o cevizin yemiş olduğumuz kısmıdır, kabuğu değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Allah bizlere iyilik yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmek değildir. Bakın, yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmeniz iyilik değildir. İyilik, asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara veren kimsenin iyiliğidir. Yani sadece öte dönmek, beri dönmek, sadece vitrinlere yönelik bir takım şeyler yapmak, sadece bir takım şekillerden ibaret şeyler yapmak yeterli olmaz. Onun için hayır yapacak olan insan, hayır yapmak adına veya infak yapacak olan insan, fakiri gözetmeli, yetimi korumalı, öğrenciye destek olmalı, borçlar içerisinde boğulan insana kolaylık sağlamalı, yolda kalana yardım etmeli, insanların eğitimine ve ihtiyaçlarına katkıda bulunmalı, toplumun ortak faydasına yönelik işler yapmalı. Yani sadece bunu yaparken de dediğimiz gibi şekilden ibaret bir takım şeyler değil. Yani şekilden ibaret dediğimizde tutarsınız, verirsiniz, haydi geçersiniz. Bunu içini doldurmamız gerekiyor. Bazen verdiğimiz, özellikle işte maddi yardımları biraz da kastediyorum. Maddi yardımı yaparken onun içine güzel bir söz, güzel bir tebessüm, güzel bir duygu yükleyebilirseniz onun karşıdaki tesiri çok daha fazla olacaktır. Bu infak konusu, yardımlaşma konusu içerisinde, hayırseverlik konusu içerisinde buna son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Nitekim Peygamber Efendimiz de sadaka konusunu ele alırken, mesela sadaka da infakın bir türüdür, bizleri bir takım konularda uyarıyor. Mesela geniş sadakayı böyle dar, işte sadece belli yerlere, sadece belli şeylere. Hayır. Peygamber Efendimiz her Müslümanın sadaka vermesi gerekir dediğini biliyoruz. Bu sözü söylediğinde, yani Peygamber Efendimiz her Müslümanın sadaka vermesi gerekir dediğini duyduklarında sahabiler, ey Allah'ın Resulü, verecek bir şey bulamazlarsa, yani Müslüman verecek bir şey bulamazsa ne yapacak diye sordular. Peygamber Efendimiz de eliyle çalışır, hem kendisine fayda sağlar hem de sadaka verir buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, bunaca da gücü yetmezse ne yapacak ya Resulallah dediklerinde, ihtiyaç sahibine yardım eder. Çalışamıyor, gider küçük bir yardım yapar. Herhangi bir yardım. Burada küçük büyük demiyor Peygamber Efendimiz. Buna da gücü yetmezse diyor Peygamber Efendimiz'e sahabe-i kiram, o zaman iyiliği emreder. Kendisi yapamıyor. Öyleyse en azından gücü yetmiyorsa iyiliğin yapılmasını teşvik etsin. İyiliğin yapılmasına vesile olsun kendisi.

0: şekli yapamıyorsa, bunu da yapamazsa diyor sahabe-i kiram, bize deseler böyle, bu da olmadı, bu da olmadı, biz kızı veririz. Ama Peygamber Efendimiz sabırlı. Bunu da yapamadı, iyiliği de emredemedi. O zaman ne yapacak diyor? Kötülükten uzak durur. Bu da onun için sadakadır. Yani hiçbir şey yapamayan insan en azından kötülük yapmamalıdır. Görüyorsunuz Peygamber Efendimiz hayırı, hayırseverliği ne kadar geniş tutuyor. Sadece cebimizden çıkan bir şey değil hayır. Sadece cebimizden çıkan 3-5 kuruş değil hayır ve hayırseverlik. Gönlümüzden ve davranışlarımızdan taşan iyiliklerle gerçekleşen şeydir hayırseverlik. Onun için biz bu noktanın altını da vurgulamamız gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Kıymetli dinleyiciler, hayır konusu geniş bir konu. Hayırseverlik konusu önemli bir konu. Bunu dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Hayır yapmaya birbirimizi teşvik etmemiz gerekiyor. Hayır konusunda yarışmamız gerekiyor birbirimizle. Ama bunu yaparken de belirli kurallara da riayet etmemiz gerekiyor. Hayır konusunda da olsa bazı taşkınlıklardan kaçınmamız gerekiyor. Hayrı yaparken de belirli değerler, belirli ilkeler çerçevesinde yapmamız gerekiyor. Özellikle hayrın temelinde samimiyet olması gerekiyor. Samimiyet olacak. Ve gösterişten de olabildiğince uzak duracağız. Çünkü İslam'a göre yapılan hayrın büyüklüğü, küçüklüğü elbette önemlidir. Karşılığı ona göre verilir. Yani yapılan hayrın miktarı önemlidir. Fakat ondan daha önemli olan hayrın niyetidir. Niyetimiz neyse karşılığı odur. İnsanın niyeti neyse kendisi de odur, karşılığı da odur. Onun için Peygamber Efendimiz ameller niyetlere göre değerlendirilir buyuruyor ve hepimizin bildiği hadis-i şerif. Yani niyetimiz neyse karşılığı da ona göre olacaktır. Onun için bizim hayır yaparken son derece dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi hayrı Allah rızası için yapmaktır. Allah rızası için, başka bir karşılık için değil. Ya ben şimdi bir şey yapayım da yarın öbür gün şuradan şunu alırdım da bundan bunu bir takım ince hesapla. Hayır, Allah rızası için yapılacak hayır. Karşılığını, esas karşılığını o zaman alacağız. İkincisi, başa kakılmaması gerekiyor. Sıkça rastladığımız bir şey. Sen hatırlıyor musun? Ben filan zamanda sana şöyle yapmıştım. Başa kakılmaması gerekiyor. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde birçok uyarılar var. Çünkü insan bunu yapıyor maalesef. Karşılık beklemememiz gerekiyor. İnsanları rencide etmeden hayrımızı yapmamız gerekiyor. O da en zor şeylerden belki de.

Yani birisine bir şey vereceğiz ama nasıl yapalım ki rencide etmeyelim. Şeyi kastetmiyorum. Yani böyle rastgele işte bir takım dilenciler var. Onlar zaten oraya düşmüşler. Yani düşmüşler, düşürülmüşler bir şekilde. O şeye de razı gelmişler. Onları rencide etseniz de onların derdi orada sizin vereceğiniz 3-5'tir. O rencide etseniz bile alacaktır. Ha biz onu da yapmamamız gerekiyor. Fakat bir de ihtiyaç sahibi olup da derdini anlatamayan, ihtiyacını paylaşamayan insanlar var. Hele hele onlara ihtiyacını paylaşmayı bile kendisinde de güç bulamazken bizim gidip de onu bir şekilde ezmemiz, bir şekilde rencide etmemiz, verdiğimiz parayla, yaptığımız iyilikle onu ezmemiz, onu bitireceği gibi bizi de bitirir. Çünkü onun bir hali var. O halini olabildiğince gizliyor ve biz ise onun o halini açığa çıkarıyoruz veya onun o halini istismar ediyoruz. Onun gizli tutmaya çalıştığını. İşte orada Cenab-ı Allah bizi yaptığımızı karşılıksız bırakmaz. Biz eğer orada karşımızdaki insanı rencide ediyorsak, Cenab-ı Allah da bize onun karşılığını o şekilde verir. Ama biz onun o şahsiyetini, o vakarını, o değerini koruyarak rencide etmeden hayrımızı yaparsak, uslubunca güzel bir şekilde bunu yaparsak, emin olun ki Allah Teala yaptığımızın karşılığını kat kat verecektir. Onun için insanları küçük düşürmememiz gerekiyor hayır yaparken. Bir de gösterişten uzak durmamız gerekiyor ve hayrımız içinde övgü beklemememiz gerekiyor. Övgü amaçlı hayır yapmamamız gerekiyor. Ha bazen birileri övebilir. Biz ondan da olabildiğince sakınmamız gerekiyor. Bazen tabii günümüzde bazı hayırları duyurmak, daha insana teşvik etmek için bazı şeyler paylaşılıyor. Hele hele günümüzde sosyal medya vesaire bu konuda çok da bazen taşkınlığa, aşırılığa gidecek şeyler de yapıyor ama bazen ihtiyaç olduğunu da düşünüyoruz. Fakat bizim hayır yapıp da buna kapılmamamız gerekiyor. Ben işte şu hayrı yaptım. Bugün gittim şu hayrı yaptım. Bugün işte filan hayrı yaptım. Bunu bu şekilde belki örnek olmak adına uygun bir üslupla miktar, şekil vesaire üzerine durmadan teşvik babından bir şeyler yapılabilir. Fakat bizden çok onu belki de başkalarına bırakmamız daha da iyi olur. Çünkü gerçek hayırseverlik iyiliği, hayrı böyle afişe etmemekten, duyurmamaktan, çok yaygınlaştırmamaktadır. Yaygınlaştırmamaktan geçmektedir. Gizlice yapmaktır. Hani hep söyleriz, sağ elimizin verdiğini sol elimizin duymamasıdır. Bir de ben verdiğim duygusundan uzak durup Allah bana verdi, ben de onun kullarına dağıttım, paylaştırdım diyebilmemiz gerekiyor. Ve gerçek hayırseverlik yaptığımız iyiliği unutmaktır. Cenab-ı Allah bizleri hayır sahiplerinden eylesin, hayırseverlik yapan kullarından eylesin ve insanların en hayırlısı insanlara en çok faydası olandır hadisine layık kullarından eylesin diyerek değerli dostlar sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.

0: 20 часа. Новините с Николай Петров. Голямо количество кокаин и марихуана са открити при акция на граничната полиция край Бургас. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с публикация във Фейсбук. Заловени са 110 пакета с кокаин и 238 пакета марихуана. От МВР все още не съобщават подробности за акцията, предаде нашият репортер Николай Христов. Полицията в Сливен засилва контрола по пътищата в областта. През трите почивки...
1: Дали динича? Кърджуалидан FM 90.0 Шумен вериджисенден 104.3 фрекансендан Тюкче яйным завашиорус.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 4 Eylül 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri ardından günün getirdikleri programının ve devamında Vedat Ahmet'in sunduğu Cuma öğleden sonra programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Başbakan Ruman Radev, güvenlik servislerinde kapsamlı bir dönüşüm yaşanıyor açıklamasında bulundu. Radev ve Fico'dan Ukrayna Savaşı için diplomatik çözüm çağrısı geldi. Başbakan, tüm Avrupa Birliği ülkelerinin uyum fonuna eşit erişime sahip olması gerekiyor sözlerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yotova, BTA Genel Müdürü Vılçev'i Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı gösterdi. Hava Kuvvetleri yıl sonuna kadar 11 eğitimli F-16 pilotuna sahip olacak. Emekli maaşı ödemeleri bugün başladı. Şimdi haberlerin detayları. Demokratik Bulgaristan Milletvekili Atanas Atanasov'un Bulgaristan'ın 2027 yılında Sivil İstihbarat Komitesi Başkanlığını üstlenmesi öncesinde güvenlik servisleri ve sivil istihbaratın hazırlık durumu hakkındaki sorusuna yanıt olarak Başbakan Ruman Radev Halk Meclisi'nde yaptığı açıklamada güvenlik servislerinde hem yapısal hem de işlevsel açıdan derin bir dönüşüm sürecinin devam ettiğini belirterek değişikliklerin amacının güvenlik servislerinin etkinliğini artırmak olduğunu vurguladı. Başbakan güvenlik servislerinde yürütülen değişikliklerin ayrıntılarını açıklamadı ancak sürecin kapsamlı olduğunu kaydederek çok yakında bu servislerin yöneticilerinin parlamentoyu yapılacak çalışmalar konusunda bilgilendirmesini umuyorum sözlerini kullandı. Radev'e göre insan istihbaratı önemini koruyor ancak günümüz güvenlik ortamında yüksek düzeyde teknolojik istihbarat kapasitesine sahip olmakta büyük önem taşıyor. Başbakan, günümüz dünyasında yüksek düzeyde teknolojik istihbarat kapasitesinin bulunması çok önemli ifadelerini kullandı ve bazı durumlarda ülkenin güvenlik servislerinin rakiplerinin çok daha gelişmiş teknolojik imkanlara sahip olduğunu belirtti. Ruman Radev ayrıca Halk Meclisi'nin gelecekteki bütçede güvenlik servislerinin teknolojik olarak yenilenmesine yönelik gerekli kaynakları desteklemesini beklediğini söyledi. Bulgaristan Başbakanı Ruman Radev ile Slovakya Başbakanı Robert Fico, Sofya'daki görüşmelerinin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın diplomatik yollarla çözülmesi yönünde ortak çağrı yaptı. Benere muhabiri Marta Mladenova'nın aktardığı üzere Fito, Ukrayna'daki savaşın askeri bir çözümü yok. Hükümet adına her zaman açıkça ifade ettiğim üzere Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş uluslararası hukukun ihlalidir. Ancak dünyayı siyah ve beyaz olarak görmüyoruz. 2014 yılında bu savaşın nedenlerini gördük. Avrupa Birliği'nin savaşa verdiği destekten memnun değilim ifadelerini kullandı. Radev ise askeri bir çözüm arayışlarının riskleri artırarak tehlikeli bir tırmanışa yol açtığı yönündeki ortak görüşümüzü bir kez daha dile getiriyoruz. Bu nedenle yeniden sağduyu çağrısında bulunuyoruz. Diyalog çağrısı yapıyoruz. Ateşkes ilan edilerek müzakere masasına oturulmasını istiyoruz. Çünkü diplomasi bu çatışmanın tek sürdürülebilir ve güvenilir çözümüdür ifadelerini kullandı. İki başbakan ayrıca nükleer enerji, otomotiv ve savunma sanayisi alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini görüştü. Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Birliği Başkentler Turu kapsamında Sofya'yı ziyaret etti. Benere muhabiri Marta Mladenova'nın aktardığı üzere Başbakan Roman Radev ile yaptığı görüşmede Costa, Avrupa'nın Ukrayna'nın yanında olduğunu teyit etti. Antonio Costa, Rusya'nın bu savaşı durdurmasının ve tırmandırmamasının zamanı geldi. Rusya'nın tehditleri ve yıldırma taktikleri adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar Ukrayna'yı destekleme kararlılığımızı zayıflatmayacaktır. Ateşkes ilan etmenin ve gerçek barış görüşmelerine başlamanın zamanı geldi, açıklamasında bulundu. Antonio Costa'nın başkentler turu 2028 ila 2034 dönemini kapsayan bir sonraki çok yıllık mali çerçeve ile bağlantılıdır. BTA'nın aktardığı üzere görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Başbakan Radev, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile rekabet gücünün artırılması ihtiyacının yıllara doğru bir şekilde nasıl dağıtılabileceğini, tüm Avrupa Birliği üye ülkelerinin büyük uyum fonuna eşit erişime sahip olmasını, bu fonu yönlendirecek önemli araçlara eşit erişime sahip olmalarını ve böylece az gelişmiş ülkelerin teknolojik ve endüstriyel kalkınmalarında geri kalmamalarını nasıl sağlayabileceğimizi görüştük, dedi. Costa'ya endüstriyel uyum gibi yeni bir terim düşünmesini önerdiğini de sözlerine ekleyen Radev, şimdiye kadar sosyal programlar ve altyapı alanındaki klasik uyum anlayışıyla sınırlı kalmayalım. Tüm üye devletlerin ilkesel olarak Avrupa'nın teknolojik ve endüstriyel gelişimine eşit şekilde katılımını sağlayacak bir uyumdan bahsedelim, ifadelerini kullandı. Rumen Radev, aksi takdirde yüksek teknoloji alanındaki parçalanma süreçlerinin daha da derinleşmeye devam edeceğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı İlya Anayotova size hukukçu, sözünün eri ve tanınmış bir şahsiyet olan Kirill Vıltçev'i takdim ediyorum sözleriyle. Ekim ayında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak yarışacakları seçimlerde ortağının Bulgaristan Haber Ajansı BTA Genel Müdürü olduğunu açıkladı. Sofya Filarmoni Orkestrası'nın Bulgarya salonunda yeni sezon açılış konseri öncesinde basına yaptığı açıklamada İlya Anayotova, Cumhurbaşkanı yardımcısının ülkenin yasaları hakkında temel anlayışa sahip olması ve Bulgaristan devletinin nasıl işlediğini bilmesi gerekiyor. Uzun yıllar boyunca Kirill Vıltçev ile birlikte Bulgar dilini korumak, Bulgar kimliğini, Bulgar ruhunu, yazısını ve edebiyatını geliştirmek gibi ortak bir dava için çalıştık dedi. Cumhurbaşkanı Yotova ayrıca Bulgar topluluklarının korunması ve geliştirilmesi için birlikte çalışma konusundaki ortak amaçlarına da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı yardımcılığına aday olmak için çaba göstermediğini öne süren Kirill Vıltçev açıklamasında Cumhurbaşkanı'nın davetini şahsıma değil BTA'ya yönelik bir takdir olarak kabul ediyorum. BTA dünyanın dört bir yanındaki Bulgarlar arasında bir rıza kurumu, bir iletişim kurumu, bir hafıza kurumu ki Cumhurbaşkanlığının ihtiyaç duyduğu şey de budur, rıza. Bu, Bulgaristan'ın çok yönlü sunumuna zemin sağlayan Bulgar medyası da dahil olmak üzere hepinize bir takdirdir sözlerini kullandı. BNT'ye konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Nikolay Rusev, yıl sonuna kadar Bulgaristan'ın F-16 uçakları için 11 eğitimli pilotu olacak ve gelecek yıl Nisan ayında bu sayının 15'e ulaşması bekleniyor dedi. Şu anda 8 eğitimli pilot bulunmaktadır. Ülkemizin hali hazırda Bulgaristan Hava Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılan ve yaklaşık 700 uçuş saati bulunan 8 adet F-16 uçağına sahip olduğunu hatırlatan Hava Kuvvetleri Komutanı, 16 uçak için yeterli sayıda yani 32 pilotun eğitilmesi gerektiğini öne sürdü. Tümgeneral Nikolay Rusev, ikinci 8 uçağın teslimatındaki gecikme sebebinin Bulgaristan'dan değil de fabrikadan kaynaklandığını belirtti. 16 adet F-16 uçağının ülkemizin ihtiyaçları için yeterli olmadığını vurgulayan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Nikolay Rusev, önümüzdeki 10 yıl içinde hizmete girecek yeni filonun edinilmesi konusunda görüşmelere başlanması gerektiğinin altını çizdi. Tümgeneral Nikolay Rusev burada söz konusu olan başka MiG-29 uçağı değil de ikinci el olanlar da dahil olmak üzere Batı yapımı çok amaçlı uçak olduğunu belirtti. Ulusal Sigorta Enstitüsü NOİ emekli maaş ödemelerinin bugün 4 Eylül Cuma günü başlayıp 18 Eylül Cuma gününe kadar devam edeceğini açıkladı. Parasını banka havalesi yoluyla alan emeklilerin hesaplarına emekli maaşları bugün yattı. Eylül ayından itibaren 7'si ve 20'si olmak üzere olağan ödeme tarihlerinin çalışılmayan günler olması durumunda ödemenin bir önceki iş gününün başından başlayıp sonunda bitmesine ilişkin kural yürürlüğe giriyor. Ödemeler her postanede belirlenen grafiğe göre yapılacaktır. İşsizlik ödemeleri 15 Eylül Salı günü yapılacak. Momçılgrad yakınlarındaki Momçıl Yunak Orman Parkı'nda düzenlenen Rodopların Güzelliği Çiftçi Festivali 5-6 Eylül tarihlerinde dördüncü kez gerçekleştirilecek. Belediye basın merkezinden yapılan açıklamaya göre iki gün sürecek festivalde bölgedeki hayvancılar, yerel üreticiler, zanaatkarlar ve ziyaretçiler bir araya gelecek. Voivodid'de Gayda grubunun gösterisiyle açılışı yapılacak olan festivalin ilk gününde yerel hayvan türlerinin sergisiyle geçit töreni ve yöreye ait geleneksel yemeklerin tanıtıldığı gastronomi etkinlikleri düzenlenecek. Belediye yetkilileri bölgede koyun ve keçilerde görülen çiçek hastalığı vakaları nedeniyle bu yıl sergide sadece büyükbaş geviş geçiren hayvanların yer alacağını belirtti. Program kapsamında ayrıca çoban köpekleri gösterisi, at nalı çakma gösterisi ve müzik etkinlikleri gerçekleştirilecek. Festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri ise iki gün boyunca 150 çevirme hazırlanması olacak. Hava durumu. Cumartesi günü güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Tuna Ovası ve Doğu Bulgaristan'da batı ve güneybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 31 ila 36 derece arasında değişirken Sofya'da

0: 32 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava hakim olacak. Güney, güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 28 ila 30 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 24-26 derece olacak. Dağlarda güneşli hava etkisini sürdürecek. Kuzeybatıdan hafif ile ılımlı rüzgar esecek. Daha yüksek rakımlarda ise kuvvetli kuzey-kuzeydoğu rüzgarı esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 26-2000 metrelerde 18 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.

akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Mikrofon başında ben Bedriye Halis ve rejide ses yönetmeni genç arkadaşımız Sergey Vardevaryan ile birlikte önümüzdeki dakikalarda da size eşlik etmeye devam edeceğiz. Günün getirdikleri programında bu akşam ülke genelinden kısa haber turumuz olacak. Bizimle kalın.

Değerli dinleyiciler, 5 Eylül 2026 tarihinde Plovdiv Bölge Tarih Müzesi'nin Seyidi Nenye Salonu'nda Bulgaristan müzeleri, arşivleri, kütüphaneleri ve özel koleksiyonlarında 1885 Birleşmesi'nin Korunan Hafızası başlıklı sergi açılacak. Ülke genelindeki çeşitli kültür kurumlarında muhafaza edilen belgeleri, fotoğrafları ve eserleri bir araya getiren sergi, Bulgar tarihinin en önemli anlarından birinin hatırasının nasıl korunduğunu gözler önüne serecek. Sergide Plovdiv Arkeoloji Müzesi ve Plovdiv'deki Ivan Vazov Ulusal Kütüphanesi, Çirpan Tarih Müzesi, Asenograd Tarih Müzesi ve Stara Zagora Tarih Müzesi'nden kültürel eserler, belgeler ve nesneler de yer almaktadır. Birleşme sürecini izleyen 20 adet vinil tablonun yanı sıra en ilgi çekici sergi parçaları arasında Çirpan müfrezesinin bayrağı yer almaktadır. Yeşil ipekten işlenmiş bu bayrakta hilal üzerinde duran bir aslan figürü yer alır ve üzerinde özgürlük ya da ölüm ile güç birliği sağlar yazıları bulunmaktadır. Bayrak Eylül 1885'te Çirpan'da yaşanan çalkantılı olaylara ve müfrezenin 6 Eylül 1885'te birleşme hareketine destek vermek amacıyla Plovdiv'e yaptığı yürüyüşe tanıklık etmektedir. Plovdiv'e yapılan yürüyüş sırasında bayrak taşıyıcılarından biri olan Ivan Danchov hayatını kaybetmiş ancak müfrezenin bayrakları ele geçirilememiştir. Ziyaretçiler ayrıca Doğu Rumeli'nin Bulgaristan Prensliği ile birleştiği güne ait Gulyamu Kunarski İsyancı Birliği'nin mührünü, birleşmede rol alan şahsiyetlerin ve Sırp-Bulgar Savaşı'ndaki gönüllülerin fotoğraflarını ve birleşme ile ilgili çeşitli arşiv belgelerini de görebilecekler.

Fuarı 7 ile 13 Eylül tarihleri arasında Vituşa Bulvarı ve Ulusal Kültür Sarayı NDK önündeki park alanında bir kez daha okuyucuları, yazarları ve yayıncıları bir araya getirecek değerli dinleyiciler. Bu yıl 150'den fazla yayın evinin katıldığı fuar, ülkedeki en büyük açık hava kitap etkinliklerinden biri olup, geleneksel olarak başkentin kalbini yazarlar ve okuyucular için bir buluşma noktasına dönüştürüyor. Ziyaretçiler 7 gün boyunca her yaş grubu ve ilgi alanına uygun yeni ve sevdikleri kitapları keşfedebilecek ve Bulgar yazarlarla buluşma fırsatı bulacak. Kitap Sokağı her gün saat 10'dan akşam 8'e kadar açık olacak. Etkinlik kapsamında düzenlenecek kültürel programda ise kitap tanıtımları ve sunumları, edebiyat tartışmaları, yazar imza günleri, çocuklar için etkinlikler ve çeşitli yaratıcı aktiviteler yer alacak. Programda çağdaş Bulgar edebiyatının tanınmış isimlerinin yanı sıra ilk kitaplarını yayınlayan yazarlar, çevirmenler ve yayıncılarla buluşmalar, genç okuyuculara yönelik etkinlikler ve farklı türlerden edebiyat sunumları yer alacak.

0: Değerli dinleyiciler, ülkemizdeki en büyük askeri anıt mezarlığının Silistra ilinin Tutrakan Belediyesi'ne bağlı Şumenti köyünde bulunduğunu biliyor muydunuz? Bundan tam 110 yıl önce Bulgar ordusu 1916 yılının Eylül ayı başlarında, yani 1. Dünya Savaşı sırasında Rumenleri ve Rusları yenerek Dobruca'nın kurtuluşuna öncülük etti. Bulgar ordusunun bu şanlı zaferi her yıl 6 Eylül'de Şumenti köyünde resmi törenler kutlanır ve Bulgar tarihine Tutrakan destanı olarak geçen Tutrakan Savaşı'nda hayatını kaybeden binlerce Bulgar, Rumen, Türk ve Alman askeri anılır. Tutrakan destanı, kahramanları ve onların anısına inşa edilen anıtlar, tarihçi doktor Emine Bayraktarova'nın hazırlayıp sunduğu Tarih Sayfaları köşesinin bu haftaki konusu olacak. Cumartesi sabahı Tanya Blagova'nın sunduğu Sizden Bize, Bizden Size programını dinlemeyi sakın kaçırmayın. Ayrıca bugünlerde Sofya'da Bulgaristan Ressamlar Birliği evinde açılan sergide Türk sanatçıları Mustafa Horasan ve Hüseyin Işık'ın resimleri gözler önüne serildi. İnsan Olmak İçin Geldik adıyla tertip edilen sergi iki ressamın sanatsal yolculukları ve dostluklarına adandı. Mustafa Horasan'ın proje hazırlıklarının yapıldığı sırada hayatını kaybetmesi üzerine sergi aynı zamanda bir anma niteliği de kazandı. Ben Eret Türkçe Yayınlar ekibi olarak biz de sergiyi ziyaret etme fırsatını değerlendirdik. Sayın Hüseyin Işık'ı stüdyomuza davet ettik. Deyim yerinde ise ayağının tozuyla radyo evine gelen sanatçı iş arkadaşımız Şevke Çakır'la sohbet etti. Projeye dair ayrıntıları anlattı. Bu ilginç ve anlamlı söyleşiyi de yarın sabah Sizden Bize, Bizden Size programında dinlemeyi sakın kaçırmayın. Pazar sabahı, bu pazarda sizinle programında ise 6 Eylül Bulgaristan Prensliği ile Doğu Rumeli'nin birleşmesinin 141. yıl dönümünü kaydedeceğiz. Yayınımızda ilk olarak Bulgaristan'ın birleşmesi, birlik ve bütünlük gücünün gösterildiği bir ders başlıklı röportajımızda Milli Askeri Müzesi'nin eski müdürü Albay Petko Yotov'un Benere'nin arşivinde yer alan bu tarihle ilgili sözlerine yer vereceğiz. Devamında ise tarihten doğaya uzanacağız ve Sofya'nın hemen yanı başındaki Lulin Dağı'nı anlatacağız. Lulin Dağı'nın doğal ve kültürel zenginlikleriyle yeni bir turizm projesi kapsamında yeniden keşfedileceğini paylaşacağız. Bu pazarda sizinle programını da sakın kaçırmayın diyerek değerli dinleyiciler, böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Vedat Ahmet'in sunduğu Cuma Öğleden Sonra programının bir bölümünün tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
2: Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha Cuma Öğleden Sonra programını dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de sizlerle İnşallah güzel bir program yapmayı ümit ediyorum. Her zaman olduğu gibi pek tabii yine dini içerikli bir programımız olacak.

olaylara, hayatımıza, yaşadıklarımıza ve yapmamız gerekenlere, yaptıklarımıza ve yapmamız gerekenlere İslami bir perspektiften bakmaya çalışacağız. Kur'an bizim hayatımızla ilgili neler söylüyor? Peygamber Efendimiz bizlere neleri öğütlemiş? Asırlardır onların yolundan giden, onları anlamaya çalışan, onları hayatlarında göstermeye, yaşamaya ve göstermeye çalışan ve onları, yani Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber Efendimiz'in sünnetini yaşadıkları çağda anlaşılır bir şekilde topluma aktarmaya çalışan ulemanın, sulehanın söylediklerini de asırlardır oluşturdukları ilmi birikimi de, ilmi mirası da göz önünde bulundurarak belirli konular üzerine duracağız. Özellikle de İslam'ın hayırseverliğe bakışı. Hayırseverlik nedir? İslam bu konuda ne diyor? Bu konuyu bugün biraz daha geniş bir şekilde ele almaya gayret edeceğiz. Kıymetli dinleyiciler, bizler Müslümanlar olarak hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanırız. İmanımızın 6 şartından birisi hayrın ve şerrin, yani iyiliğin ve kötülüğün Allah'tan olduğuna inanmaktır. Hayır da şer de, iyilik de kötülük de Allah'tan gelir. Ancak Allah'ın muradı hayırdır. Yani Allah hayrı da yaratır, şerri de yaratır. İyiliği de verir, kötülüğü de verir. Fakat Cenab-ı Allah'ın bizden istediği iyilik yapmamızdır. Cenab-ı Allah'ın bizden istediği hayırdan yana olmamızdır. Onun için muradı diyoruz. Allah Teala'nın muradı hayırdan yanadır. Allah Teala'nın muradı hayırdan yana olduğuna göre Allah Teala'ya kulluk etme azminde olan, kulluk etme iddiasında olan insanın, özellikle de Müslümanın hayır sevmesi, hayrı sevmesi pek doğal bir şeydir. Bu yüzden Müslüman eşittir hayırsever. Dolayısıyla hayırseverliğin İslam'daki yeri de son derece önemli bir yer olduğunu biz anlamış oluyoruz. Peki tabii hayır kavramı etrafında konuşacak olursak çok şeyler söyleyebiliriz. Sadece hayırla ilgili konuşacak olursak. Türkçemize çevirdiğimizde biz genellikle iyilik diyoruz. Fakat iyilik dediğimizde bazı taraflar eksik kalabilir. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de hayır kavramını kullandığı gibi mesela yine iyilik anlamında bir kelimesi de var. Bir, ebrar çoğulu. Yani insanların, iyilik yapan insanlara ebrar adı da veriliyor. Onun için hayrın ayrı bir yeri vardır, birrin ayrı bir yeri vardır. Başka diğer hayır çeşitlerinin, iyilik çeşitlerinin de ayrı yerleri vardır.

ayrı bir yeri vardır, birrin ayrı bir yeri vardır. Başka diğer hayır çeşitlerinin, iyilik çeşitlerinin de ayrı yerleri vardır. Onun için tabii zaman zaman hayır yerine iyilik de kullanacağız. Ama hayrın hem dilimizde hem kültürümüzde çok önemli bir yeri var. Onun için hayır kelimesini, hayır kavramını ıskalamamamız, bir tarafa bırakmamamız gerekiyor. Bilakis hayır kavramını sürekli kullanmamız gerekiyor. Çünkü hayır dediğimizde bizim birçok, tutun atasözümüzden türkümüze, tabii ki Kur'an-ı Kerim'deki kavramlardan, Peygamber Efendimiz'in hadislerinde geçen kavramlara ve günlük dilimizde kullandığımız birçok kavrama temel teşkil ediyor hayır ifadesi. Onun için hayır ifadesini olabildiğince kullanmaya gayret etmemiz gerekiyor. O yüzden de dilimize mesela hayırseverlik diye bir ifade girmiş. Hayır aslında Arapça demek. Arapça bir kelime, yani iyilik anlamına gelen, geniş anlamda, iyiliğin her türlüsünü kapsayan anlamında. Ama sever kelimesi Türkçe, hayırla sever birleşmiş, hayırsever diye güzel bir kelime olmuş. Bir de mesela bir tersinden bakalım mesela hayırsız. Hani bu birisine hayırsız dediğinizde çok şey demiş oluyorsunuz. Hayırsız, bırak şu hayırsızı diyoruz. Tersinden de bazen bakmamız gerekiyor olaya. Onun için hayır ifadesine olabildiğince dilimizde yer vermemiz gerekiyor. Pek tabii onunla eş anlamlı olan bazı kelimeleri de yeri geldiğinde tam yerine oturacak şekilde kullanmamızda elbette ki beis yoktur. Bilakis yeri geldiğinde kullanılması da gerekir. Şimdi İslam'da hayırseverlik diyoruz da İslam'dan da öte hayırseverlik insani bir meseledir. İnsanı dinine, diline, kültürüne, şusuna, busuna bakmaksızın ilgilendiren bir kavramdır hayırseverlik. Ve aynı zamanda hayırseverlik sadece maddi imkanlarla ilgili bir şey de değil. Bunu da kafamızın bir tarafına yerleştirmemiz gerekiyor. Çünkü hayır daha geniş bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla hayırseverlik de daha geniş bir anlam ifade ediyor. İslam'da iyilik sadece maddi bir şey, maddi bir yardım değildir. Bunu bir tarafa not etmemiz gerekiyor. Hayırseverlik, insanın sahip olduğu maddi veya manevi imkanları başkalarının faydasına sunmaktır. Yani insan bir şeye sahip ve bunu başkalarıyla paylaşıyor. Başkalarının yardımına sunuyor. Bunun da temelinde şu yatmaktadır. Aslında insan hiçbir şeyin sahibi değildir. Sahip olan Allah'tır. Her şeyin sahibi olan Allah'tır. Allah da dilediğine dilediğini verir. Hani malikul mülk, yani mülkün sahibi, mutlak sahibi odur. Ama dilediğine istediği kadar verir. Bizler de sahip olduklarımızdan, emanet olarak sahip olduklarımızdan ihtiyaç sahibi başka birileriyle bir şeyleri paylaşmamıza hayırseverlik diyoruz. Ama dediğimiz gibi burada sadece maddi bir paylaşımdan söz etmiyoruz. Maddi bir takım şeyleri paylaşmaktan söz etmiyoruz. Mesela güzel bir söz hayırdır. Güler bir yüz yine hayırdır. Bunlarla ilgili, her birisiyle ilgili ayrı ayrı delilleri de sıralayabiliriz. Peygamber Efendimizin özellikle sözlerine baktığımızda veya Kur'an-ı Kerim'in ifadelerine baktığımızda. Güzel söz dedik, güler yüz, bilgiyi paylaşmak en önemli hayırlardandır. İhtiyaç sahibine destek olmak. Bu yolda giden
birisine

yere düşmüş birisini kaldırmak veya bir çocuk oyuncağını kaybetti, onun oyuncağını bulmak. Çocuklar top oynarken topa vurdular, top bir gürlük içerisine gitti veya işte nereden bileyim bir köpeğin yanına gitti, ısırıcı bir köpeğin yanına gitti. Biz o topu oradan çıkarıp çocuklara vermemiz yine bir hayırdır, onlara destek olmaktır. Ve insanlara faydalı olacak herhangi bir şeyi yapmak hayır kapsamındadır. Yani hayırın böyle geniş bir anlamı var. Ha bunun içerisinde artık maddi bir yardım da söz konusudur. Maddi imkanlarımızdan paylaşmak da söz konusudur. Ama işin esasını kaybetmememiz gerekiyor. İpin ucunu tutmamız gerekiyor. İpin ucu da hayır, insanın faydasına olan her şeydir. Dolayısıyla hayırseverlik de insanın faydasına olan herhangi bir şeyi yapmaktır. Eğer zor durumda olan bir insana bizim cebimizden çıkaracağımız 5 euro yardımcı olacaksa o hayırdır. Ama bizim birisine, hasta birisine güzel bir söz söylememiz yardımcı olacaksa o hayırdır. Kavga etmiş iki kişiye aralarını onların bulabilmek için, yani barıştırabilmek için o iki kişiye tatlı bir söz, hikmetli bir söz söylememiz o esnada yapabileceğimiz en önemli hayırdır. Karı koca arasında kavga olmuş. Onları birleştirmek için, barıştırmak için güzel bir söz söylememiz hayırdır. Hatta biliyorsunuz Peygamber Efendimiz karı kocanın arasını bulmak için, kavga etmiş karı kocayı barıştırmak için yalan söyleneceğine dair Peygamber Efendimiz cevaz vermiş. Yani o konuda yalan bile, hani tatlı yalan diyorlar ya, ancak burada olabiliyor. Bu bile yapılabilir. O bile o esnada bakın hayırdır. Yani yalanın hayır olduğu birkaç noktadan birisidir. Yalan söylüyorsunuz. Ve oradaki iki gönlü, iki kalbi tekrar birleştirmeye çalışıyorsunuz. Budur hayır. Onun için mümin her yönüyle hayra yönü dönük bir insan olmalıdır. Mümin her yönüyle hayır yapan, hayır isteyen, hayır murad eden, Allah'ın muradı doğrultusunda hayır murad eden kişidir. Bunları imkanları ölçüsüne yaptığında Cenab-ı Allah'ın vermiş, kendisine vermiş olduğu nimetlere şükretmiş olur ve Cenab-ı Allah'ın razı olduğu kullar arasına, hoşnut olduğu kullar arasına girer ki bu

da insanın manevi derecesini yükseltir. İnsanın insanlık kalitesini yükseltir. İnsanın değerini arttırır. Bunun yapılmasından sonra, yani insanın yaptığı hayırdan sonra bekleyeceği tek şey ancak Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmaktır ve karşılığını da Allah'tan beklemektir. Nitekim Cenab-ı Allah bizlere bu dünyada yapmış olduğumuz zerre kadar hayrın karşılığını alacağımızı, zerre kadar da olsa bir kötülük yaptıysak, şer yaptıysak onun da karşılığını hesap gününde göreceğimizi de bildirmiştir. Değerli dinleyiciler, Cenab-ı Allah hayır olarak ne harcarsanız Allah onu bilir buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Bizlere hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağını da farklı ayet-i kerimelerde ifade ediyor. Biz eğer malımızdan harcarsak Cenab-ı Allah onu biliyor. Vaktimizden harcarsak Cenab-ı Allah onu biliyor. Fikri çabalarımızla bir hayır işlersek Cenab-ı Allah onu biliyor. Kalbimizden yaptığımız samimi duaları da Cenab-ı Allah biliyor. Bunların hepsi hayırdır. Bizim samimi olarak bir insana ferahlık verici bir tebessüm etmemizi Cenab-ı Allah biliyor. Ve bunların hiçbirisi de karşılıksız kalmayacaktır. Ve şunu da unutmamamız gerekiyor. Cenab-ı Allah hiçbir şeyi karşılıksız bırakmayacağı gibi bizim sahip olduğumuz herhangi bir şeyi paylaşmamız, harcamamız, sarf etmemiz, yani hayır yapmamız, hayırseverliğimiz

yaptıklarını ve genel olarak da hayatını anlamlandırır. Aynı zamanda Cenab-ı Allah'ın kendisine vermiş olduğu, nimet olarak vermiş olduğu şeylerin de artmasına sebep olur. Cenab-ı Allah ayrıca bizlere şu hatırlatmayı da yapıyor değerli dinleyiciler. Ali İmran suresinde çok önemli bir ayettir. Her ayet önemlidir ama bu çok bizim üzerinde dikkat etmemiz gereken bir ayet. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe, gerçek hayra, hayrın hakikatine, özüne, iyiliğe erişemezsiniz. Erişemezsiniz değerli dinleyiciler. Erişemeyiz eğer sevdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcamazsak. Allah yolunda ilmimizi harcayacağız. Neyi seviyoruz? Diyelim ki malı seviyoruz, hepimiz seviyoruz. Allah yolunda harcayacağız. Birimiz işte eğlenmeyi seviyor. Öyleyse o eğlencemizi bir şekilde paylaşacağız. Birimiz yalnızlığı seviyor. O zaman yalnızlığımızı paylaşacağız. Birimiz başka bir şey. Herkesin tabii özel bir takım ilgileri ve sevgileri var. Ve bunlar helal daire içerisinde olduğu sürece bizim için bir mahsuru yok. Ama bununla da birlikte biz sahip olduğumuz, sevdiğimiz o şeyleri Allah'ın istediği doğrultuda Allah yolunda paylaşacağız. Bu genellikle mal için söz konusu olur. Fakat sadece mal ile de yetinmememiz gerekiyor. Çünkü bazı insanlar vardır. Mala o kadar değer vermez. Herkes de mala karşı ayrı bir ilgi var ama bazı insanlar çok değer vermezler. Mesela işte malın mı otoriten mi veya işte malın mı keyfin mi dedikten sonra birisi keyfim diyebilir. Başka birisi yok benim değerim diyebilir. Başka birisi başka bir şeyi söyleyebilir. Onun için sevdiğimiz şeyleri Allah yolunda sarf etmemiz, harcamamız, paylaşmamız son derece önemli. İslam dini değerli dinleyiciler bir toplum inşa ediyor. Peygamber Efendimiz hani Peygamber Efendimizin yakında Mevlid Kandili'ni kutladık, doğumunu kutladık ve bunu kutlarken de Peygamber Efendimizin insanlığın kurtuluşuna vesile olmasından dolayı kutluyoruz o değerli insanın. Allah'ın sevgilisi, Allah'ın Habibi'nin doğumunu. Çünkü Peygamber Efendimiz bir toplum inşa etti. Faziletli bir toplum inşa etti. Ve bu faziletli toplumun temelinde de tabii ki bir iman, bir inanç sistemi var. Bir değerler sistemi var. Yani bir yaşayış biçimi var. Bunun da en önemli unsurlarından birisi yardımlaşmadır. Yardımlaşma, dayanışma. Toplumda eğer yardımlaşma olmazsa, dayanışma olmazsa birbiriyle kenetlenme olmaz. Güçlü bir toplum olmaz. Kur'an-ı Kerim'in ilkeleri doğrultusunda Peygamber Efendimizin yaptığı en önemli şey toplumda yardımlaşmayı sağlamak. İnsanlar arasında dayanışmayı sağlamak. Nitekim Kur'an-ı Kerim iyilik ve takva üzerinde yardımlaşınız. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى Yani birbirinizle yardımlaşınız. Ama iyilik ve takvada وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayınız diyor Cenab-ı Allah. Ve Peygamber Efendimiz de o doğrultuda bizi iyilik noktasında yardımlaşmaya, yani hayır noktasında yardımlaşmaya çağırmış ve bunun nasıl olacağını da bizlere göstermiştir. Yani bunun hayırseverlikle olacağını, elimizdeki imkanları paylaşmakla olacağını göstermiş. Bakın Mekkeli muhacirlerle Medineli Ensar'ı hatırlayalım. Hani Mekke'den dinlerini, dini özgürlüklerini korumak için

göç etmek zorunda, hicret etmek zorunda kalan gariban insanlarla evsiz, barksız, malsız, mülksüz olan, o boykottan vesaireden sonra zaten göç ediyorlar. Ellerinde hiçbir şey kalmamış varıyorlar. Medineli Müslümanlar onları nasıl karşılıyor? Yani iki evi varsa birisini veriyor. İki odası varsa birisini kardeşine veriyor. Ve orada bir kardeşlik, muahat dediğimiz bir kardeşlik tesis ediliyor. Ama bunun temelinde yardımlaşma vardır. Peygamber Efendimizin o toplumu güçlü kılabilmesi için önce ensar ile muhacirler arasında bir dayanışma, bir yardımlaşmayı sağlamış. Devamında da Hristiyanlarla Yahudileri de bu işin içerisine katarak onlarla da belli çerçevede sözleşmeler dahilinde bir yardımlaşmayı sağlamıştır. Ve güzel bir toplum inşa edilmiştir orada. Ama dediğimiz gibi bunun işin temelinde bir hayra meyil, hayırseverlik, hayır yapma duygusu, duygudan da öte eylemi, bunun fiiliyata dökülmesi yatmaktadır. Onun için Müslüman bu hayırseverlik örneklerini her zaman tabii ki günümüz şartlarında yaşayabilmesi, yaşatabilmesi gerekiyor Müslümanın. Kıymetli dinleyiciler, Müslümanın hayatında ve genel olarak toplumun hayatında hayırseverlik çok önemli bir rol oynamaktadır. Çok önemli bir yeri vardır. Bunu ifade etmeye çalıştık ve çalışıyoruz. Ancak bu hayırseverlik, yardımlaşma veya Kur'ani ifadeyle söyleyecek olursak infak, kendi imkanlarımızı paylaşmak, infak etmek, hayır yapmak sadece şekilden ibaret bir şey değildir. Yani sadece şekli olarak bakmamamız gerekiyor. Yani o işin içerisinde gönlümüz yoksa onun çok fazla etkisi olmuyor. Yani gönülden gelecek. Hani gönüllülük ifadesi var ya, gönüllülük. O gönülden geldiğinde onun karşılığı da çok daha büyük olur. Yoksa şekilden ibaret hayırseverliğimiz, hayır yapmamızın da elbette bir takım faydaları vardır. Ama bu iş gönülden gelmesi gerekiyor. Gönülden olması esastır. Yani ve şekil değil, ruh önemlidir. Dışı değil, içi önemlidir. Cevizin kabuğu değil, içindeki o yediğimiz kısım önemlidir. Bize beynimizi güçlendiren, dimağımızı güçlendiren o cevizin yemiş olduğumuz kısmıdır, kabuğu değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Allah bizlere iyilik yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmek değildir. Bakın, yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmeniz iyilik değildir. İyilik, asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara veren kimsenin iyiliğidir. Yani sadece öte dönmek, beri dönmek, sadece vitrinlere yönelik bir takım şeyler yapmak, sadece bir takım şekillerden ibaret şeyler yapmak yeterli olmaz. Onun için hayır yapacak olan insan, hayır yapmak adına veya infak yapacak olan insan, fakiri gözetmeli, yetimi korumalı, öğrenciye destek olmalı, borçlar içerisinde boğulan insana kolaylık sağlamalı, yolda kalana yardım etmeli, insanların eğitimine ve ihtiyaçlarına katkıda bulunmalı, toplumun ortak faydasına yönelik işler yapmalı. Yani sadece bunu yaparken de dediğimiz gibi şekilden ibaret bir takım şeyler değil. Yani şekilden ibaret dediğimizde tutarsınız, verirsiniz, haydi geçersiniz. Bunu içini doldurmamız gerekiyor. Bazen verdiğimiz, özellikle işte maddi yardımları biraz da kastediyorum, maddi yardımı yaparken
Onun içine güzel bir söz

güzel bir tebessüm, güzel bir duygu yükleyebilirseniz onun karşıdaki tesiri çok daha fazla olacaktır. Bu infak konusu, yardımlaşma konusu içerisinde, hayırseverlik konusu içerisinde buna son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Nitekim Peygamber Efendimiz de sadaka konusunu ele alırken mesela, sadaka da infakın bir türüdür, bizleri bir takım konularda uyarıyor. Mesela geniş sadakayı böyle dar, işte sadece belli yerlere, sadece belli şeylere. Hayır. Peygamber Efendimiz her Müslümanın sadaka vermesi gerekir dediğini biliyoruz. Bu sözü söylediğinde, yani Peygamber Efendimiz her Müslümanın sadaka vermesi gerekir dediğini duyduklarında sahabiler, ey Allah'ın Resulü, verecek bir şey bulamazlarsa, yani Müslüman verecek bir şey bulamazsa ne yapacak diye sordular. Peygamber Efendimiz de eliyle çalışır, hem kendisine fayda sağlar hem de sadaka verir buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, bunaca da gücü yetmezse ne yapacak ya Resulallah dediklerinde, ihtiyaç sahibine yardım eder. Çalışamıyor, gider küçük bir yardım yapar. Herhangi bir yardım. Burada küçük büyük demiyor Peygamber Efendimiz. Buna da gücü yetmezse diyor Peygamber Efendimiz'e sahabe-i kiram, o zaman iyiliği emreder. Kendisi yapamıyor. Öyleyse en azından gücü yetmiyorsa iyiliğin yapılmasını teşvik etsin. İyiliğin yapılmasına vesile olsun kendisi yapamıyorsa. Bunu da yapamazsa diyor sahabe-i kiram, bize deseler böyle, bu da olmadı, bu da olmadı, biz kızıveririz. Ama Peygamber Efendimiz sabırlı. Bunu da yapamadı, iyiliği de emredemedi. O zaman ne yapacak diyor? Kötülükten uzak durur. Bu da onun için sadakadır. Yani hiçbir şey yapamayan insan en azından kötülük yapmamalıdır. Görüyorsunuz Peygamber Efendimiz hayırı, hayırseverliği ne kadar geniş tutuyor. Sadece cebimizden çıkan bir şey değil hayır. Sadece cebimizden çıkan 3-5 kuruş değil hayır ve hayırseverlik, gönlümüzden ve davranışlarımızdan taşan iyiliklerle gerçekleşen şeydir hayırseverlik. Onun için biz bu noktanın altını da vurgulamamız gerekiyor, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kıymetli dinleyiciler, hayır konusu geniş bir konu, hayırseverlik konusu önemli bir konu. Bunu dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Hayır yapmaya birbirimizi teşvik etmemiz gerekiyor. Hayır konusunda yarışmamız gerekiyor birbirimizle. Ama bunu yaparken de belirli kurallara da riayet etmemiz gerekiyor. Hayır konusunda da olsa bazı taşkınlıklardan kaçınmamız gerekiyor. Hayrı yaparken de belirli değerler, belirli ilkeler çerçevesinde yapmamız gerekiyor. Özellikle hayrın temelinde samimiyet olması gerekiyor. Samimiyet olacak. Ve gösterişten de olabildiğince uzak duracağız. Çünkü İslam'a göre yapılan hayrın büyüklüğü, küçüklüğü elbette önemlidir. Karşılığı ona göre verilir. Yani yapılan hayrın miktarı önemlidir. Fakat ondan daha önemli olan hayrın niyetidir. Niyetimiz neyse karşılığı odur. İnsanın niyeti neyse kendisi de odur, karşılığı da odur. Onun için Peygamber Efendimiz ameller niyetlere göre değerlendirilir buyuruyor ve hepimizin bildiği hadis-i şerif. Yani niyetimiz neyse karşılığı da ona göre olacaktır. Onun için bizim hayır yaparken son derece dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi hayrı Allah rızası için yapmaktır. Allah rızası için, başka bir karşılık için değil. Ya ben şimdi bir şey yapayım da yarın öbür gün şuradan şunu alırdım da bundan bunu bir takım ince hesapla. Hayır, Allah rızası için yapılacak hayır. Karşılığını, esas karşılığını o zaman alacağız. İkincisi,

Aşa kakılmaması gerekiyor. Sıkça rastladığımız bir şey. Sen hatırlıyor musun? Ben filan zamanda sana şöyle yapmıştım. Başa kakılmaması gerekiyor. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimizin hadislerinde birçok uyarılar var. Çünkü insan bunu yapıyor maalesef. Karşılık beklemememiz gerekiyor. İnsanları rencide etmeden hayrımızı yapmamız gerekiyor. O da en zor şeylerden belki de. Yani birisine bir şey vereceğiz ama nasıl yapalım ki rencide etmeyelim? Şeyi kastetmiyorum. Yani böyle rastgele işte bir takım dilenciler var. Onlar zaten oraya düşmüşler. Yani düşmüşler, düşürülmüşler bir şekilde. O şeye de razı gelmişler. Onları rencide etseniz de onların derdi orada sizin vereceğiniz 3-5'tir. O rencide etseniz bile alacaktır. Ha biz onu da yapmamamız gerekiyor. Fakat bir de ihtiyaç sahibi olup da derdini anlatamayan, ihtiyacını paylaşamayan insanlar var. Hele hele onlara ihtiyacını paylaşmayı bile kendisinde de güç bulamazken bizim gidip de onu bir şekilde ezmemiz, bir şekilde rencide etmemiz, verdiğimiz parayla, yaptığımız iyilikle onu ezmemiz, onu bitireceği gibi bizi de bitirir. Çünkü onun bir hali var. O halini olabildiğince gizliyor ve biz ise onun o halini açığa çıkarıyoruz veya onun o halini istismar ediyoruz. Onun gizli tutmaya çalıştığını. İşte orada Cenab-ı Allah bizi yaptığımızı karşılıksız bırakmaz. Biz eğer orada karşımızdaki insanı rencide ediyorsak Cenab-ı Allah da bize onun karşılığını o şekilde verir. Ama biz onun o şahsiyetini, o vakarını, o değerini koruyarak rencide etmeden hayrımızı yaparsak, uslubunca güzel bir şekilde bunu yaparsak emin olun ki Allah Teala yaptığımızın karşılığını kat kat verecektir. Onun için insanları küçük düşürmememiz gerekiyor hayır yaparken. Bir de gösterişten uzak durmamız gerekiyor ve hayrımız içinde övgü beklemememiz gerekiyor. Övgü amaçlı hayır yapmamamız gerekiyor. Ha, bazen birileri övebilir. Biz ondan da olabildiğince sakınmamız gerekiyor. Bazen tabii günümüzde bazı hayırları duyurmak, daha insana teşvik etmek için bazı şeyler paylaşılıyor. Hele hele günümüzde sosyal medya vesaire bu konuda çok da bazen taşkınlığa, aşırılığa gidecek şeyler de yapıyor ama bazen ihtiyaç olduğunu da düşünüyoruz. Fakat bizim hayır yapıp da buna kapılmamamız gerekiyor. Ben işte şu hayrı yaptım, bugün gittim şu hayrı yaptım, bugün işte filan hayrı yaptım. Bunu bu şekilde belki örnek olmak adına uygun bir üslupla miktar, şekil vesaire üzerine durmadan teşvik babından bir şeyler yapılabilir. Fakat bizden çok onu belki de başkalarına bırakmamız daha da iyi olur. Çünkü gerçek hayırseverlik iyiliği, hayrı böyle afişe etmemekten, duyurmamaktan, çok yaygınlaştırmamaktadır. Yaygınlaştırmamaktan geçmektedir. Gizlice yapmaktır. Hani hep söyleriz, sağ elimizin verdiğini sol elimizin duymamasıdır. Bir de ben verdim duygusundan uzak durup Allah bana verdi, ben de onun kullarına dağıttım, paylaştırdım diyebilmemiz gerekiyor. Ve gerçek hayırseverlik yaptığımız iyiliği unutmaktır. Cenab-ı Allah bizleri hayır sahiplerinden eylesin, hayırseverlik yapan kullarından eylesin ve insanların en hayırlısı insanlara en çok faydası olandır hadisine layık kullarından eylesin diyerek değerli dostlar sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.